Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selam ve minke selam. Aleyke ucu selam. Fahiyin nebine selam. Kanne bin hamdike dara kadar selam. Tebarek tebena ve talihde de celalü kerram. Allahümme ala menne el madiyy ve talim adiyy el memnat ve ala adiyy el mekadiyy ve talim fadil gedi mekalket. Allahümme rabbi ayinna ala zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr ve zikr

Estağfurullah, salih tekrar bu tarafı. Ekberu Allah bi kulubikum. Yerhamni yerhamkum Allah. Allahu akbar.

Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Meliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ehdina sırâta.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam.